0: Altın Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in teqdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: xanımlar. Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 79 kepik. 250 gramlık çiyelek 1 manat 49 kepik. Teklifler 17 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yurt efendim.

0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: reklamlar. Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram kartof 89 kepik. 1 kilogram soğan 45 kepik. Teklifler 17 May tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Nageller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklerin rahatlık ve güvenle istifade edebileceği Angilor spreyi kısa müddete ağrını azaldır ve ses tellerini bərpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

0: Reklamlar. Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
0: 3 yaşından yukarı uşaqların ve böyüklerin rahatlık ve güvenle istifadə edebileceği Angilor spreyi kısa müddete ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaştır.
1: Yurdun seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

sen de çalış, evlen sana desin aldım. Ne kadar ki tembelsen, sen